0: şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Turkey has introduced new social media regulations aimed at strengthening children's online safety, protecting their personal information, and creating a more secure digital environment for younger generations. Under the new framework published in the Official Gazette, social media platforms will be required to prevent children under the age of 15 from accessing their services. The measures are part of the country's broader efforts to establish stronger safeguards for minors and ensure that digital platforms take greater responsibility for children's safety and well-being. For teenagers aged 15 and older, social media companies must provide age-appropriate services that take their physical, mental, psychological, social, and emotional development into account. The regulations also place particular emphasis on protecting children's personal data, requiring age verification systems that confirm whether users meet the minimum age requirement without unnecessarily collecting identifying information. Platforms must ensure that their verification systems are reliable, transparent, and open to scrutiny while preventing discriminatory practices in the process. Another important requirement is the introduction of clear and accessible parental control tools, giving families greater opportunities to supervise and manage their children.

Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır.

0: Through the new measures, Turkey A is seeking to balance access to digital technologies with stronger protections for children, while encouraging greater accountability among technology companies.
1: Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.

Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz

0: açlığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Turkey has introduced new social media regulations aimed at strengthening children's online safety, protecting their personal information, and creating a more secure digital environment for younger generations. Under the new framework published in the Official Gazette, social media platforms will be required to prevent children under the age of 15 from accessing their services. The measures are part of the country's broader efforts to establish stronger safeguards for minors and ensure that digital platforms take greater responsibility for children's safety and well-being. For teenagers aged 15 and older, social media companies must provide age-appropriate services that take their physical, mental, psychological, social, and emotional development into account. The regulations also place particular emphasis on protecting children's personal data, requiring age verification systems that confirm whether users meet the minimum age requirement without unnecessarily collecting identifying information. Platforms must ensure that their verification systems are reliable, transparent, and open to scrutiny while preventing discriminatory practices in the process. Another important requirement is the introduction of clear and accessible parental control tools, giving families greater opportunities to supervise and manage their children's online experiences. Social media providers will also be required to make their algorithms and child-focused policies transparent, allowing parents, users, and regulators to assess how platforms operate. The framework places the best interests of children at the center of digital services, with companies expected to adapt their systems to the needs of younger users. Through the new measures, Turkey is seeking to balance access to digital technologies with stronger protections for children, while encouraging greater accountability among technology companies.
0: Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır.

0: şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Turkiye has introduced new social media regulations aimed at strengthening children's online safety, protecting their personal information, and creating a more secure digital environment for younger generations. Under the new framework published in the Official Gazette, social media platforms will be required to prevent children under the age of 15 from accessing their services. The measures are part of the country's broader efforts to establish stronger safeguards for minors and ensure that digital platforms take greater responsibility for children's safety and well-being. For teenagers aged 15 and older, social media companies must provide age-appropriate services that take their physical, mental, psychological, social, and emotional development into account. The regulations also place particular emphasis on protecting children's personal data, requiring age verification systems that confirm whether users meet the minimum age requirement without unnecessarily collecting identifying information. Platforms must ensure that their verification systems are reliable, transparent, and open to scrutiny while preventing discriminatory practices in the process. Another important requirement is the introduction of clear and accessible parental control tools, giving families greater opportunities to supervise and manage their children's online experiences. Social media providers will also be required to make their algorithms and child-focused policies transparent, allowing parents, users, and regulators to assess how platforms operate. The framework places the best interests of children at the center of digital services, with companies expected to adapt their systems to the needs of younger users. Through the new measures, Turkiye is seeking to balance access to digital technologies with stronger protections for children, while encouraging greater accountability among technology companies.
0: Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Tekno

Ügarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır.

0: Track hostile drones before deploying interceptors to neutralize them. Gekhyp can operate against different categories of unmanned aircraft, with interception ranges extending beyond 7 kilometers for certain drone classes. The successful demonstration marks another step in Turkey's efforts to develop indigenous defense technologies and strengthen its layered air defense capabilities through advanced autonomous systems.
1: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşa